0: 天然地承载着充当穆卡姆摇篮的使命。早在1986年，穆卡姆艺术就首次走出国门，上了英国 BBC 广播节目，引发了全世界对他的关注。2005年11月，新疆维吾尔穆卡姆艺术被联合国教科文组织评定为第三批世界人类口述和非物质文化遗产代表作，成为中国继昆曲、古琴之后的又一个被世界认定的非物质文化遗产。也是在这一年，买卖提图尔逊、玉素甫江、阿布莱提以及伊利哈姆四位散落民间的高手聚集在一起，成为了穆卡姆乐团的领头羊。他们效仿古人规范整理散落于世间的12穆卡姆，教授学生近千余人。在这里，上至八旬老人，下至八岁幼童，都能或多或少地参与到穆卡姆表演中来。伊利哈姆出生于艺术世家，从小对弦乐感兴趣的他，在家中有一个属于他的穆卡姆乐器博物馆。
1: 日记呢？我好了。啊，你要说日记，我好了。不，阿爸在那边给的。Kötükleri yasattık yani. Manu asasen mağabey hazırlıklı zaman ne ki? Hazırlıklı zaman ne ki? Burun kılı sıvıştı olan biraz çoğrak. Yandın yasalarlar mağabeyden çoğrak çıkıldı. Koskane, kanlı, çoğun ağan ağabey dağırsın. Yanrak, yukarıya çıkıldı.
2: Kedimde temburlarını biraz küçük, adlayarak yasayla gel. Aldan karganda kadim temburla adde küçük ihçam yasındı. O çalı köp adam duayadı, çık müzikin orlaydıgan, çık adam duayadı, çalıdıgan işte pek yok okşaydı. Asal çakın küçük dayardı, kümalı iş karakterini.
0: 玉素甫江是莎车第一位国家级穆卡姆传承人，也是四个人中年龄最大的一位。在玉素甫江看来，与身边的儿孙辈在一起共同研习穆卡姆艺术，才是生活的最大乐趣。

0: bana ne demek hep dolu çıktı hocamdan çıkmadı ki bunu ne yakışır bakalım bu şey bu başçı Hem yan bir sınav kurgan bir şey var.
1: Diye diye yaksın sırası çıkırken de
0: şöyle. Kıbrı.
1: O kız kıbrı yaksın. Bu da suyla eylemde o ne?
0: Azrak ne de bu?
1: Azrak ne de bu? Çocuk şeydi şu
0: an. He, çocuk şeyde çapraşın hepsi geçer. Açıyorum kanıklar, ben de diyen kadar hocam tozak döktürüyor. Niye geçerim bu neyle?
2: 玉苏福江老人发现了这只新骨致命的问题，因为工艺粗糙，因则大打折扣，完全没有挽回的余地。而办法只有一个，打碎新骨，回到熔炉，重铸骨身。对于任何人而言，打碎重做都需要巨大的勇气与挑战，更何况一位演奏纳格拉鼓的艺人。可是无论艺术还是工艺都需要经得起失败的考验，十里八乡已经没有铸铁的师傅可以锻造纳格拉鼓，别无选择，许克莱提只能靠自己来实现这个愿望。火焰的高温把失败的纳格拉鼓彻底融化，又让滚烫的铁水注入新的模具。许克莱提期待着努力可以换来奇迹，就像他当初学习纳格拉鼓时一样，唯一不缺的就是坚持与耐心。

0: Onda göre bunu bu şu 80 yılını yağı benimki dostum bak yağdı. Benim muhabbetim bak kaldı. Şu hocam ben dilimi saklap gidiyor hocam. Ben bunu da ağrıdan bir türlü bak kaldıken de kısırmam. Hocam. Ne için evlat kalmadı?
1: 新疆库车，古称秋兹，这里是古印度、希腊、罗马、波斯、汉唐文明在世界上唯一的交汇之地。古代秋兹乐因此成为西域音乐的代表，并深刻地影响了整个中原的音乐风格。夏季持续的高温让库车变得异常燥热，傍晚下起了小雨，晚霞映红了云朵，天边挂上了彩虹，人们纷纷来到夜市，享受着美味以及这个难得的凉爽夏夜。可是大堡子村的海丽且木一家却并没有时间享受眼前这一切，因为与

0: من یاسالون زیل و خودم تو قبض ترک نکیده کت کی دیاسات کی منو اساسا ما و آذر کزمان نکی آذر کزمان نکی برن کوسش تو هم براش چون راه یعنی یاسالونلر ما اون دن چون راه چکد کسبنه خانه چون آگان آواز دارسیم یان راه چقدر چکد Kadimde tamburlarını biraz küçük, adlı yarak yasaydık gel. Havaldan karganda kadim tamburlar adlı küçük, ihçam yasındık. Ocağda köp, adam duayardı, çık müzikten uğurlaydıgan, çık adam duayardı, çalıdıgan işte pek yok okşaydı. Asal çakın küçük dayardı, kümalı çıkardı.
1: 玉素浦江是莎车第一位国家级木卡姆传承人，也是四个人中年龄最大的一位。在玉素浦江看来，与身边的儿孙辈在一起共同研习木卡姆艺术，才是生活的最大乐趣。